0: kalmaz. Yani ileri kalmaz. Güzel hakkınlar da yani bir şey yapmaz. Bir şey yapmaz. Güzel hakkınlar da. Güzel hakkınlar da ne ibadet yapmışsınız? Yöntesine neden tarafınızın zorunlarına bunu aşırı kadar yerleşiz verilen bir şey satma o. Ramazan'ı da katmak hayal edilen bir şey satmadı. Ramazan'ı da katmak hayal edilen bir şey satıyorlar. Yanına kadar katmayacaklar. Aktif bir yer. Fakat bu yüzden nasıl Aradan tanesiz ve nasıl da sağ ortaya gibi konuşuyorlar.
1: Sonra çok başına son çıkmaya diploma kadar kadamını açıladı. Daha kadar kadamını ise buradan satası kadar kremine kadar. Bu sefer de aklı kahvelerin kadar sigartına kadar. Bari vakti yardımı verecek durdu. İbari kahvelerin kahvesi sosyal işaretine yatak olayım.
0: Bayağı kadar da sosyal. Bayağı kadar da

0: sera parafo, senza mira sama bibir, umurna bilsa, anca fazla olan kendine kas yaptı. Yani kendine sadece sanatçıları kimi olarak kurarlar. O sayı mukaddes sahtosuzun hep ben kendisiyle bir tarafa var darabla. Mesela Fahit Kazak Pazak'la sorun sabah bir mesle, sahtı böyle kadar almış daha kalmadık ya.
1: Sen istedin o, gelin size kadar.
0: Sağda kaçarak sonra şıkkak alanda kalan Doyka, yine sana avan pazara mahtan dört yapıda korsi, şıkkak hatta okudu mahtara bayan işbaka.
1: Nasıl?